ya kız sen yanıyorsun ben de yanıyorum lambaya püfte oh deme püfte perdeyi ört kız çekme de ört kız